Evet abi. Bu kadar efendim. Blue Ravine and Riley, Charles Henry Ocean. Charles, 4 length of Charles. Okay.